0: rasa dia keep on my mind dengan apa yang dibawakan dekat atas pentas yang saya rasa buat yang terbaik.
1: 接下来，国际专业评审还有国际大众评审，请打分。
2: Üsküdar, Türkiye'nin en ünlü şarkılarından biridir. Türkiye'de herkes bunu bilir. Hatta dünyada da en çok söylenen şarkılardan biridir. Sevgili Helin, çok güzel söyledin. Seni tebrik ediyorum. Seninle gurur duyuyorum. Harika!
1: Harika.
2: Harika.
3: Harika.
1: Harika.
3: Yes.
1: 就是 wonderful， 就是精彩。
3: Yes.
1: 哇，太好了，我们可以学一下现场的朋友们。 Harika.
4: Harika. Harika.
1: 谢谢我们的土耳其评审，谢谢。大家有没有发现刚才他唱的这首歌好听吗？各位中国的观众，你们不觉得有点耳熟吗？ 不就是我们中国的孩子们从小听到大的一首歌吗？我们的祖国是花园，花园的花朵真鲜艳。哇哈哈，哇哈哈，哇哈哈，哇哈哈，哇哈哈，哈哈，哇哈哈，哈哈。I can teach you, I can teach you.
3: OK.
1: 我们的祖国是花园。
5: 我们的祖国是花园。
1: 最后一句，每个人，
5: 每个人
1: 脸上都，
5: 脸